0: 7 km de sosyal çok da kısım olduğunu düşünmez ya da karakol burada aşağı nesli düşüyorum Moritanya ve yine ağın başını gezeyim radya aktarı vahdi hala vahdi.
1: Elegimos lo que suma para mirarlo más de cerca. Zoom Concierto 88.5.